Gazali gerçekten insan ruhunun derinliklerine inmiş bir alim. Çünkü bugün manevi hayatın hiçbir gerçeğine inanmayan bazı kimseler yıldız fallarına vesaire bayıla bayıla hem de bal gibi inanmakta bir sakınca görmüyorlar. Bediüzzaman da bu konuda özetle şunları söyler. Bir kişi sözü güvenilir olmasa da şu yoldan gidersen mutlaka zarar göreceksin dediğinde en sağlam karakterli kişiler bile endişeye düşer. Binde bir ihtimal de olsa o yoldan başlarına bir zarar gelir düşüncesiyle uzak dururlar. Halbuki Allah'ın katında sözleri son derece güvenilir ve emin olan insanların söyledikleri ve bizim zararımıza olacak şeyleri bildirenlerin sözlerini dikkate almak gerekmez mi? Evet, madem ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapanmıyor ve yolculuğumuz oradan geçiyor. Öyleyse kendimizi sıkı bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü insanın düşmesi kolundaki saatin düşmesine benzemiyor. Cennet gibi yüce bir mertebeden cehennem gibi en aşağı bir çukura kadar düşebiliyor. Yoldan ve baştan çıkmamak için şu kısa öyküyü hatırlamakta fayda var. Vaktiyle bir adam o devrin kralına gidip yoldan çıkmaya nasıl karşı koyacağını sordu. Kral ona ağzına kadar zeytinyağıyla dolu bir fıçı verdi. Bu fıçıyı şehrin bir kapısından öteki kapısına kadar bir damla yağ dökmeden taşımasını emretti. Ve şöyle dedi. Eğer tek bir damla yağ dökersen başın gidecek. Adamın yanına yalın kılıç iki gözcü verildi. Bunlar bir damla yağ dökülür dökülmez adamın işini bitireceklerdi. Bir pazar günüydü. Şehrin her yanı satıcı tezgahlarıyla, insanlarla doluydu. Adam şehrin bir başından diğerine doğru fıçıyı taşımaya başladı. Hem de ne dikkatle. Bir damla bile yağ dökülmedi. Geriye döndükleri zaman kral, "Peki şehirde ne var ne yok?" diye sordu. "Kimleri gördün?" "Hiçbir şey görmedim efendim, aklım fikrim yağdaydı." Kral, "Şimdi yoldan çıkmamanın çaresini buldun işte. Yüce yaratıcıya ve onun emirlerine de fıçıdaki yağı dökmemeye dikkat gösterdiğin kadar saygılı olsan, hiçbir şey seni baştan ve yoldan çıkarmaz." der.

kötü tüccarlar. Allah'ım, biz basit insanlardık. Mal alıp satmak da bizim işimiz. Ve kimsenin almayı düşünmediği mallardı ruhlarımız. Kumaşı kenarına bakıp paha biçmezdik. Ölçtüğümüz kumaşta hile hurda olmazdı. Hiç yarı fiyata satmaya kalkmazdık kalan parçaları. Buydu bizim günahımız. Yalnız iyi mal alıp satmak da bizim işimiz. Hayatta bir küçük köşemiz olsun bize yeterdi. Değeri çok olan eşya hayatta az yer tutar. Biz nasıl bir ölçü kullandıysak, şimdi sen de bizi o ölçüyle yargıla. Biz mülkümüze mülk katmadık. Allah'ım, biz kötü tüccarlardık. Dimitrios Antonio. Merhamet. İyi huylu bir adam çölde gidiyordu. Susamış bir köpek gördü. Baktı ki neredeyse ölecek. Hemen külahını kova yaptı, sarığını buna ip gibi taktı. Hizmet için eteğini bağlayıp kolunu sıvadı. Zavallı köpeğe su verdi. Ölümünden sonra Hazreti Peygamber bu adamın halinden bahsederek, "Allah onun günahlarını affetti," diye haber verdi.

0: Nerede, nasıl olursanız olun, yeter ki ümit eksik olmasın gönlünüzden.
1: Dost FM.
2: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
3: Ebu Zer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulun" dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, "Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır" buyurmuştur.
0: Ne çok şey söylediler size. Ne çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost FM.